0: scares me. Up there in the sky.
1: Sinekten geliyor.
0: Evet, sinekten geliyor. Up there in the sky. Kışkışa.
1: Eros görüyor musun?
0: Aa, Barakuda var. Bana bak. Muzambi'ye gidiyoruz.
1: Hı.
0: Gidiyoruz. Bak Barakuda'ya bak. Barakuda. Gördün mü? Muzambi'ye gidiyoruz. Bana bak. Kılıç balığı.
1: Çok güzel.
0: Aaa. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. H